Zuda hunu nagia ille te hund e. Si Ashley Wilson siye na kini ugut o zuwi tane. Hitz o zumot a adagunt e hana hisi. A klavik kihe sadida a kihe e di hunu dats o silai. Key Providence kihe. Kihe e di lonti. De lin kihe sadida a kihe e di lotu. Fort Good Hope. Kihe sadida a kihe edi honu dats on nake. Fort Liard kihe tsungwia at in kihe edi honu dats on nake. Fort dats on ta. Hatlo de kihe sadida a kihe edi honu dats on ekedi. En nuvek kihe sadida a kihe edi honu dats on di. Norman Wells kihe edi. Le Norman Wells ki he sadida a ki he edi honu dats o ta. Paula Hakta ki he sadida a ki he edi di ke wutu. Sax Harbor ki he edza inle ke wutu. Takti Yakta ki he sadida a ki he edi honu dats o na ke. Tulira ki he sadida a ki he edi honu dats o na ke. Ala Hakta kihe edi honu dats on nake. Wikwiti gihe sadida a kihe edi na nu. Wati gihe edi honu dats on ta. Wrigley gihe edi honu dats on nake. Klutsuk e gihe sadida a someone in the alt gihe kuzo hugwat I. Itzo gihe tsungwia at I gihe edi honu dats on lonti. Zo sumbak e. Deta dilo kuhi sadida a kuhi edi na nu dats on ta. Iyi mota adagonte iyi hatlo. Di nahia si detia na de da tatlo. Dats atlo det a kuhi sagot ina hon. Di rave on John Mellencamp.